Millet peşvası Cannat Hüseyinzoda'nın sanatıdaki bunday noyobligini his etken holda onu 15 yaşıda yok Tojikiston Bastakorlar İttifakı azoliga kabul kılınışıga kömekleşti. Bu hol mamlakat yoshlarini ijodkorlik, mehnatsevarlik va istiqlol davlat tarixini qayta yaratish sohalarida qo'llab-quvvatlashning o'ziga xos namunasidir. Jannat Husaynzoda davlat rahbarining unga nisbatan doimiy g'amxo'rliklarini samimiy minnatdorlik bilan e'tirof etadi. U Fransiyaning mashhur jurnallaridan biri bilan suhbatda Ahmad Boboqulov nomidagi kollejda tahsil olgan davrida prezident stipendiyasi sohibi bo'lganini faxr bilan tilga oladi.